0: 4-5 ya da 6 ay öncesinde Amerika'da çok ünlü bir yazarın kitabı çıkıyor. Çok ünlü bir yazarın kitabı çıkıyor. Ya Amerika ya Çin, özür diliyorum, hatırlayamıyorum şu anda. Yapay zeka ile yazıldı, anlaşılıyor ve
1: iptal ediyor.
0: Bakanlık yayın evine ve yazara dava açıyor müthiş derecede. Milyonlar şey yapıyor. Tazminat davası açıyor. Yani evet, bütün dünya faydalanıyor. Biz de faydalanmak zorunda, yoksa geride kalacağız biz. Geride kalacağız. Yasa, yine işte dediğim gibi yasa düzenlemesinin gelmesi gerekiyor.
1: Bu cesaman dilek boyunca dile davru okuyan ait perkin gilet Türkiye'da ekayın burada bir usul angemeler boyunca, romanlar boyunca konkurs oldu. Anan alıp karap görse bütün çağırmalar cesaman dilek menin yazılıptır. Anı bilip kalanına gine al konkurs onday caraksız olup kaldı. Uşunda ile nersi Amerika'da da bir after ayava çıkart. Min jakın uktum el uşun nersi. Min hazır Amerika olguğun için altın jakı sakta ile vatırım. Birok uşul uçmuştuğu da güçlü çıkarma jazdı de tarap ketet bar joko. Giyin anı da karap kürgündü. Al da jasalmen telek mine jazlatken de bugün kündü alardı mine sottoşup, sot koyurlu otkan uçur. Demek bu maslede de ötü etiyat bulgun gerek.
2: Sizlerden uşul Kırgızstan'a gelişinizdir, uşul iki elden adayatına köprü bolol degen максатыңыздар абдан бир сыйырматка татыктуу кадам. Бул үчүн сиздерге ыраазычылык билдирем. Сиздердин чыгармачылыгыңыздардагы бир өзгөчөлүктөргө дагы токтолгум келип атат. Балдар жазуучусу, акын, ушул кызматташтык кыргыз аял жазуучулары менен Түркия аял жазуучуларынын жакындашы, же болбосо чыгармачылык байланышы кандай тарзда жүрүш керек? Kotormular kanday cürüş gerek. Bundan arka kadamlar kanday bulur. Baylanış kanday cürüp.
0: Geçen sene geldiğimizde Türkiye genelinde bir, her şehirde bir kişi, iki kişi Kırgızistan programına geldik. Çok güzel programlar yaptık. Çok hoşumuza gitti. İlgi alakanız bizi ziyadesiyle çok fazla memnun etti, mutlu etti. Manas Üniversitesi'nde arkadaşımız var, Mustafa Hoca. Mustafa Hoca dedi ki seni Reyhan Hoca ile tanıştıracağım dedi. Mutlaka tanışman gerekiyor dedi. Tanıştık. Birbirimize kitaplarımızı verdik. O şekilde tanıştık. Telefon numaralarımızı aldık. Kadriye Hanım, başka arkadaşlarımız, hemen programın ortasında tanıştık. Ayaküstü deriz. Alelacele işe biz. Ondan sonra irtibatımız devam etti. Sürekli telefonda, WhatsApp'ta görüşüyorduk. Kitap alışverişi, çalışmalarımızı sürekli konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Böylelikle Reyhan Hoca kendi arkadaşlarıyla tanıştırdı. Manas Üniversitesi zaten dostlarımız var, akademisyenler var. Kadriye Hanım kendi çevresiyle tanıştırdı. Reyhan Hanım'ı kendi eserlerini gönderdi. Bu şekilde ikili ilişkilerle, diyaloglarla ağımız genişledi. Ve şu anda bir sürü dostumuz var. Bir sürü kardeş sahibi olduk. Burada program yaptığımız yerler var. Biz onların iletişim bilgilerini alıyoruz. Onlar bizim iletişim bilgilerimizi alıyor. Ve Reyhan Hocam sağ olsun, teşekkür ediyoruz. İlgi alakası çok güzel, bizim kitaplarımızı çevirdi, bastı, o kadar emek verdi. Onun sayesinde tekrar geldik. Bu gelişimizin sebebi kitaplarımızın tanıtımı.
1: Ben bu bundan arkına aitkandan burada biz kandık tanışkanız yönde aitip bireyim. Bu işkanda düzgündük önce. Antken biz ötken yılı şunday ağır ülkeden çoğulup, şu жазуучулар, акындар чогулуп бир иш-чара болгон. Ошону менен биз Манас университетине келип калганбыз. Манас университетинде мен ушул биз ушул мен айтып атат Таштемирова менен таанышып калдык. Биздин Мустафа деген бул жерде тааныш агайыбыз бар эле. Ошол киши сөз бул киши менен таанышкыла деди. Бул насип экен, таанышып калдык. Таанышкандан китептерди алыштык. Ушундай дайыма андан кийин да байланышып турдук. Ошентип биздин китептерди кыргызчага которду. Чоң рахмат анысына. Анан биз азыр эми мындан аркы дегенде биз азыр дагы болгон иш чара жерлерде биз таланттуу адамдар менен таанышып атабыз. Телефондорун алдык, сүйлөштүк. Менимче ошону менен мындан ары дагы бул байланыш күчөйткө деп ойлойм.
3: Садеже Кыргызстан дейл, биз Өзбекстанда да хикаяларыбыз жайланды. Кечээмиз hafta buraya gelmeden önce 10 gün Özbekistan'da kaldık. Söyleşiler yaptık kütüphanelerde. En az 5 kütüphanede söyleşi yaptık. Özbekistan'ın 35. yıl dönümü kutlamaları sebebiyle Urgent şehrinde